0: Rahatlar pek abi.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Ben yine öyle devam ettim. Çok teşekkür ederim.